0: Aviv. Çerçeve. Tasen hicranı muhit ninam javani tayi buti chironak
1: Tasen
0: tasen
1: hicran.

0: zamanas.
1: Rindu sahab yaşar uskun thayi tawaja.
2: Yaşar.
0: Umar gayi vadatay riva jaane jaana.
2: Umar gayi vadatay.